Lena di perna padne parang maler dewo dewo. Mama bana kwata, bana kwata, parang mama bana kwata, perne mama bana kwata.